Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tutam yar elinden tutam. Nurullah Akçayır sizinle.

Raziye Gülten ve Galip Bilgili'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Muğla türküsüyle devam ediyoruz. Ferai'dir kızın adı Ferai. Serap Tamay söylüyor.

Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden. İbrahim Karataş'tan alınan, Mustafa Hoşsu'nun derlediği bu Tokat türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Sivas'a doğru uzanıyoruz. Çıktım yücesine, seyran eyledim. Kaynak kişi Yüksel Yıldız, derleyen Erkan Sürmen ve söyleyen Sabahat Aslan.

Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca? Bana derler bana gel gönül eyle, gönül eğlenir mi yar olmayınca? Ali Yılmaz'dan alınan Osman Özdenkçi'nin derlediği bu Erzincan türküsünü Semra Bağcı'nın sesinden dinliyoruz.

Seher Yeli bir Kütahya türküsüyle devam ediyor. Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyoruz. Ben kendimi gülün dibinde buldum.

Bir kara kaş, bir kara göz sende var. Bir tükenmez deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman ararım. Hiç demezsin derde derman bende var. Mustafa Keser'den alınan bu Elazığ türküsünü Gülcan Kaya'nın sesinden dinliyoruz.

Seher Yeli bir uşak türküsüyle devam ediyor. Kiremitte buz musun? Kaynak kişi Selçuk Eriz, derleyen Ahmet Yamacı ve söyleyen Gürkan Özpeker.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Sarı Kavun'un Yılı. Hale Gür sizinle.

0: Seher Yeli. Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. İnlice Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Haberleri sunduk.

Verilti Türkü'de sabah. Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ve hayırlı olsun. Bugün 23 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. TRT Türkü'de sabah yine sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü'de yayında ve stüdyoda biz yerimizi aldık. Dilerim ki yurdumun her yanında herkes bugün hayırlı, uğurlu bir sabaha uyanır. Efendim programı bugün Ahmet Şensiz hazırlıyor bizler için. Ferhat Özdemir de sesleri ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşarak türkülerimizle hayatı dokunacağız. Sizlerle yarenlik edeceğiz. Tabii 7.30'da size yol durumunu aktardıktan sonra 8'de meteorolojik bilgilerde yansıyacağı üzere hava sıcaklıkları 5-7 derece birden İstanbul'da ve benzeri birkaç ilde hemen aşağı derecelere doğru düştü. Sağlık dileyelim. Ve biz ilk türkümüzü sunalım. Daha sonra sizlerle zaten yol boyunca il il gezerek muhabbetimizi sürdüreceğiz. Adil Ekut Karatepe'ye kulak verelim önce. Mustafa Öztürk'ten derlenen bir Uşak Eşme türküsü. Pınarın başına kurmuş kazanı, topak boylarına vermiş düzeni. Haydi günümüz hayır olsun, yolumuz da açık.

Evlerinin önü lale bağdır, eser bağdı sabah zülfün dağdır. Sevilecek kokulacak çağdır, yandım yar elinden. Gel insaf eyle, ellerim koynumda merhamet eyle. Aziz Şenses yıllarca okuyup o kadar sevdirdi ki bu türküyü, Elazığ türküsü. Ali İbice'nin sesinden ulaştı sizlere. Efendim 23 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, saatimiz şu anda 07:14'ü gösteriyor ve biz İstanbul Radyosu stüdyosundan canlı canlı sesleniyoruz yurdumuzun dört bir yanına. Tabii ki radyomuz TRT Türkü vasıtasıyla. Sizlerin programı pazartesinden itibaren sevgili Pınar Kundakçı Temel ve yapımcı arkadaşlarım sizlere programı sundular, hazırladılar ve bugün buluştuk. Tabii bugün Ahmet Şenses yine programı hazırladı dün olduğu gibi. Sevgili Ferhat Özdemir sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içinde programımıza başladık. İstanbul bugün serin. Başka birkaç il daha serin ama sıcaklık değerlerinin oldukça yoğun olduğu, neredeyse güneşin tam ortasında 50 dereceleri bulduğu bir mevsim yaşıyoruz. Yaz yaralandı derken aman orman yangınlarına dikkat diyoruz. Evet, devam ediyoruz, türkülerimiz bir bir sıralansın. Diyecek ki şimdi Beyhan Karslı, oğul bugün duman almış Hevseli, dumanlıdır yer başımdan gideli. Ayşe Şan çok güzel bir sesti ve İzzet Altınmeşe repertuarımızı kazandırdı bu Diyarbakır türküsünü. Sonra da Bülent Aslan diyecek ki fındık toplayan kızlar dalda fındık kalmasın. Ordu'dayız ve Ali Rıza Gündoğdu derlemiş Nevzat Kılıç'tan alınan bu türkü. TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

Senem Şimşek'ten derlemişti. Çok sevilen bir kına türküsüdür aynı zamanda. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma, gel sarıl boynuma, almazsan alma. Dünya Tekin seslendirecek, türkümüzü dinleyelim. Ardından bakalım trafik seyrinde nasıl bir akış var.

Ordu'ya bir selam gönderdik Bülent Aslan'ın sesiyle. Fındık toplayan kızlara seslendi ve bu türkünün ardından devam edelim, bir Erzurum yolculuğu olsun şimdi. Nebahat Şimşek.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz bazı bakım onarım çalışmalarıyla yeni projeler kapsamında otoyoldaki trafik akışında değişiklik olduğunda bunları bildiriyor ve biz de bu bölümde bunları sizlerle paylaşalım bir kısmını. Ankara Kırıkkale Derici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara yönündeki 4 ila 5. kilometreler arası trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Ankara Kırıkkale yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. 3 numaralı hem otoyolu Kınalı ve Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda

İstanbul yönünde üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığından trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çalışmalar her gün 20 ila 07 saatleri arasında devam edecek. Bu saatlere dikkat lütfen. Aydın-Denizli otoyolunda otoyolun 31 ve yine 16. kilometresindeki bağlantıyla birlikte 31. noktada 0 ila 4. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz'da başlayan çalışmalar 2 Ağustos 2026 tarihine dek devam edecek. Bu sırada Aydın yönünde araç trafiğine kapatılı olacak yol ve trafik akışı Denizli yönünden çift yönlü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar süresince Kuyucak Kavşağı'ndan otoyola giriş yapılmayacak. Denizli yönünden gelen araçlarsa Kuyucak Kavşağı'ndan otoyoldan çıkış yapamayacaklardır. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında 1 Temmuz tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları zorunlu. Kırşehir-Kayseri yolunun 6 ila 11. kilometreleri arasında 22 Haziran tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 20 ila 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Lütfen bütün işaretlere dikkat ediniz. Afyon-Karahisar il sınırından Konya-Devlet yolunun 10 ila 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar-Konya yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden Konya-Afyon-Karahisar yönünden çift yönlü yani gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığından ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Lütfen bütün işaretlere dikkat ediniz. Pazar yolu Erzurum yolunun 64 ila 65. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları yapıldığından ulaşım bu güzergahta kontrollü olarak devam ediyor. Elbistan-Nurhak-Kapıdere il yolunun 2 ila 3. kilometreleri arasında menfez yapım işi nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, kendi güvenliğiniz için Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfalarıyla web sitelerini kontrol ediniz. Bu yöndeki bültenleri dikkatle dinleyiniz. Özellikle trafik işaretlerine, levhalara, otoyolun başlangıç noktalarıyla heyelan bölgelerini gösteren bütün işaretlere, varsa işaretçilere orada özenle uyunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

7.35'i buldu saatimiz ve Celal Bakır'ın sesini duyduk efendim. Evlerin önü bulgur sokusu, karşı köyden gelir yarın kokusu dedi. Gürbüz Sapmaz'dan İsmet Akyol'un repertuarımıza kazandırdığı bir Nevşehir Hacı Bektaş türküsü. Efendim Terzi Özgür'e sabah yayında yine İstanbul Radyosu'ndan canlı canlı sesleniyoruz her sabah olduğu gibi. Buluşma adresimiz radyomuz TRT Türkü. Yavaş yavaş toparlandık diye düşünüyorum. Bugün mesai günü olduğu için çalışanlara kolaylık diliyorum. Ancak başlangıçta bütün hastalara, hastanede şifa bekleyen ya da evde zorunlu bakımda olan bütün hastalara tez vakitte Rabbim şifa nasip eylesin ve yakınlarına da kolaylık diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin, güvenlik güçlerimize, sınır boyundaki Mehmetçiğe, bu ülkede emeğini ülkemizden esirgemeyen herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Devam ediyoruz efendim, bu kez Emine Akmeşe'yi rahmetle yad edelim, onun güzel sesini duyalım. Burhan Gökalp Kalpten yine repertuarımıza kazandırılan bir Ankara Çubuk türküsü. Asker oldun vatana zalifim, gidiyor mu kıtana zalifim? Kışla boyu yol boyu adam ederler toyu. Dinleyelim ve Emine Akmeşehir rahmetle yad edelim.

7.46'yı görüyoruz saatimizde ve muhteşem bir Erzurum türküsü dinledik. Gülkan Özbeker seslendirdi. Raci Akır'la özdeşleşmiştir. Rahmet diliyoruz. Erzurum Dadaşlar diyarına bir selam göndererek. Hani yaylam, hani senin ezelin, üz gelmeden döker bağlar gazelin dedi. Ve şimdi devam ediyoruz. Bu kez Hali Gür'ün sesi ulaşacak sizlere. Kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir. Ak topuk beyaz gerdan her gün hamamdan gelir. Enis Genç Türk notasını yazmış Zeki Babadağ'dan alınan bu Çankırı türküsünü. Ardından İsmail Altunsaray bizi Kırşehir diyarlarına doğru, Keskin diyarına doğru şöyle bir gönderecek. Şu dağlar, ulu dağlar, eteği sulu dağlar diyecek ve TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

Devam ediyoruz TRT Türkü'de sabah canlı canlı yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından ve şimdi bir Manisa türküsü dinleyeceğiz. Emin Aldemir Haydar Bayçın'dan derlemiş. Bu türküden sonra da yol durumunu aktardık. Meteorolojik görünüme bakalım. Diyecek ki Münevver Özdemir, söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor dışarım serin. Türkümüz sizler için.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Temmuz ayının sonlarına doğru yaz yarı vaktinde tamamladı derken sıcaklık değerleri bir hayli zorladı. Genellikle Avrupa'dan başlamak üzere birçok yerde gerçekten zor anlar yaşanıyor hava sıcaklıkları nedeniyle. Fakat dün itibariyle özellikle batı kesimlerde, kuzey kesimlerde mevsim normallerin birkaç derece altında seyreden sıcaklıklar gözlemliyoruz. İstanbul'da bundan bugün payını aldı. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu kuvvetli yağış olan yerlerde sel baskınlarıyla günlük yaşamdaki aksamalara dikkat çekiliyor. Bazı illerimizde sıcaklık değerleri: Bursa 28, Çanakkale 31, İstanbul 29, Kırklareli 28, Denizli 36, İzmir 34, Manisa 35, Muğla ve Adana 36, Antalya 41, Burdur 35, Hatay 34, Ankara 31, Çankırı 33, Eskişehir 27, Konya 33, Bolu 25, Düzce 27, Kastamonu 30, Zonguldak 26 ve Amasya 34, Rize, Samsun 30, Trabzon 29, Erzurum yine 30, Kars 29, Malatya 36, Van 30, Diyarbakır 41, Mardin ve Siirt 39, Şanlıurfa ise 41 derece sıcaklıkla günü geçirecek. Sağlıklı günler diliyoruz.

Saatimiz 8.12'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah ikinci bölümüyle yayında. 23 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Eğer şimdi sesimiz ulaştıysa sizlere tekrar gününüz aydın ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. İstanbul Radyosu stüdyolarında Ahmet Çensiz'in hazırladığı programı ayrıntılarıyla teknik yapımda sevgili Ferhat Özdemir ulaştırıyor sizlere. Az önce Nursaç Doğan Işığı dinledik. Çok güzel bir Nide türküsüydü. Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği. Sazalca'dan çıktım, ben de gelirim. Mahpus olacağımı bilirim. İflah olmaz bu dertten ölürüm. Sallan gel boylarına bakayım diye seslendi sizlere Nursaç Doğan Işık. Efendim bugün 23 Temmuz aslında çok önemli de bir gün. Fakat şu noktalarda bir üzüntülü haber vereceğim. Böyle biraz da dilim dolaştı o yüzden. Efendim hepimize bağlamasıyla yıllarca eşlik etti. Türk Halk Müziği camiasında özellikle İstanbul'da yakından bilinen, albümlerde eşliğiyle, güler yüzüyle hepimizin çok sevdiği sanatçı arkadaşımız Gül Sorgun'un ağabeyi olarak da ayrıca yine çok sevdiğimiz fakat bağlamasıyla gerçekten bizleri yıllarca yalnız bırakmayan sevgili Yusuf Sorgun dün rahmeti Rahman'a gitti. Sevgili Yusuf Sorgun bizi çok üzdü. Rahmet diliyoruz, bir süredir tedavi görüyordu. Ama güler yüzüyle hep aklımızda kalacak ve hatıralarıyla bizle yaşayacak. Bütün ailesine, camiamıza buradan başsağlığı dilemek isterim.

Bu üzücü bir haber. Bir diğer nokta, çok özel bir bölüm ama çok teşekkür ederim. Anneciğim, şifa bekleyen bütün hastalarla birlikte hastanede her birinizin dua ve dilekleri için kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Saygıyla her birinizin de yakınlarına sağlık diliyorum. Ve bugün 23 Temmuz, aslında Türk tarihinde önemli bir gün. Bugün Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümü efendim. Hatay 1939'da Millet Meclisi kararıyla mandadan kurtulup Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı ve resmen bağımsızlığını ilan etti. Onun dışında yine Erzurum Kongresi'nin toplandığı günü de işaret ediyor. 23 Temmuz sizlerle paylaştık. Biraz sonra sizlerden gelen bütün iletileri okuyacağız. Ortaklığımız devam edecek. İstek türkülerinize bakacağız. Bendeniz gayet sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayatta her şey bizim için. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama dedi ya aşık daimi. Her şey biz insanlar için efendim. Yeter ki içimizdeki umudu kaybetmeyelim. Sevgi bağını koruyalım. Bugün şu anda yaşıyorsak şükredip elhamdülillah deyip yarınki günü beklemek lazım. Bir türkü daha dinleyelim, ardından isteklerinizi, elektronik mektuplarınızı seslendirmeye elbette ki başlayacağım. Mustafa Hüseyin Arı'yı dinleyelim. Mustafa Dokumacı'dan Hüsamettin Subaşı ustamızın derlediği bir Van türküsüdür. Giderem belesine garipler mahallesine, sonra da dönelim bakalım neler yazdınız.

Saatimiz 8:24'ü gösteriyor. Bir sabah havası dinledik efendim. Elvan Sevim seslendirdi. Armut ağacı dibindeki yedibadık ağacı. Ve bu türküyü Mehmet Bulanlar'dan derlenmiş Manisa Turgutlu samahıdır efendim. Armut ağacı diye bilinen bu samahı sınava girdiğimizde her birimiz hazırlar. Öyle sınava giderdi ki aklıma bir anda o geldi. Ve sizlerden TRT Türkü Facebook sayfamız, Instagram, eski adı Twitter olan X sayfalarımızdan bize iletileriniz ulaştı. Hemen sizlerle paylaşalım. İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selamlar diyerek TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istemiş. Şenol Şelik diyor ki hayırlı sabahlar, dönüş yolumuz Sırbistan'dan selam ve sevgi saygılar. Bir mukabil efendim. Sağlıklı huzurlu günlerimiz olsun da.

Daim olsun diyor. TRT Türkü ailesi bir araya gelmemize vesile oluyor ve Sabahat Hanım'la bütün ekibe sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz size. Sıradaki türküyü de yolda olan uzun yol sürücülerine, gurbetçi kardeşlerimize ve TRT Türkü ailesine armağan ediyorum diyor. Sağ olun Şenol Özçelik. Naim Bostan Muziyarı Anamur'dan sesleniyor. Eşi Emine Hanım'la kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can ve Bilal Celen için türkü istiyor. Trafik kuralları uyarısına teşekkür ederim. Uğur Heybeli Isparta Senirken yazıyor ve Mustafa Güleşçi için sıradaki türküyü de bizi anar mısınız diye söylemiş. Tabii ki efendim. Vehbi Aksungur bir Konya Selçuklu sabahından selamlıyor ve sıcakmış Konya Selçuklu. Birçok yer olduğu gibi gününüz sizin de hoş olsun, kazancınız bereketli. Yaşadığınız hayatı sevin, sevdiğiniz hayatı da yaşayın diyor. Çok teşekkür ederiz. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli için türkü istemiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlıyor bizi. Serap Çölkuşu günaydın ve Halil Kasap Kütahya Doğulu Şahköy'ünden selamlıyor. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki türkü tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Köyümüzün çalışkan muhtarı Bahattin Demirtaş'la köyümün güzel insanlarına armağan edin. Teşekkür ederim Sabahat Hocam. Repertuarınız varsa Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim. Muhtarımıza hemen biraz sonra mırıldanacağım, söz veriyorum. Ve Sait günaydın, Ankara'dan selamlıyor bizi. Emin Akgün Manisa Salih İlya Basan köyünden selamlamış. Bütün türkü dostlarına da selamı var. Behi Özgür Uşak'ta, uzaktan değil Uşak Karalı'dan selamlıyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. TRT Türkü dinleyicilerine de selamı var. Tabii ki Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkı için türkü okuruz. Hasan Gömeç Manisa Karaylı köyünden selamlıyor. Şükür kavuşturana Sabahat Hanım hoş geldin demiş. Şeref buldum efendim. Şükrümüz daim olsun. Ve Özgür Aldemir günaydın. Mersin'e selamlar. Erdoğan Avcıbaşı'da Manisa'nın Şamar köyünden sıradaki türküyü çocuklarına armağan etmek için bize yazıyor. Teşekkür ederim. Gürcan Hüsbal da Mersin'in sesi bütün dostlara merhaba demiş. O halde Elazığ'a doğru yola çıkalım. Mehmet Özbey'in Abdullah Tunç'tan derlediği türküyü dinliyoruz. Oktay Bora Ertuğrul seslendirecek. Kara erik çağla, iki yaran sağla. Efendim Elazığ'a da bir selam göndermiş olalım. Ardından Seher Yeli Nazlı Yare bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, tut elimden kaldır beni diyecek Gülcan Kaya. Aşıkul Ahmet'ten Arif Sağ derlemişti bu Kahramanmaraş aşıklamasını, değişini.

8.36 oldu saatimiz ve devam ediyoruz İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı TRT Türkü'de sabah demeye. Turgut Azman günaydın demiş, Bursa Keles'ten selam gönderiyor tüm türkü dostlarına. Özellikle türküleri çobanlarımıza da armağan edelim istemiş. Soner Koç buradayız efendim, hoş geldin değerli kardeşim. Sıradaki türküyü doktorlar, polisler, savcılar, hakimler, askerler, öğretmenlere armağan olsun demiş. Benim burada olmayacağımı düşünerek Pınar vasıtasıyla selam gönderiyor. Başım üstte selamınız İzmir Gazi Emir'e selam olsun. Benden de size değerli kardeşim. Mehmet Çay hayırlı sabahlar diliyorum Muğla Kavakları Çatak Mahallesi'nden. Bizden de selam, sevgi, saygı. Osman Çokyaman sabah şerifleriniz hayır olsun diyerek Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diye seslenmiş. Güzellikler sizinle olsun. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden selamlıyor radyo başındaki bütün dostları. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan yine selamlamış ve aleyküm selam. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden güzel ilkimin güzel insanlarına sevgiler selamlar diyerek bir bütünlük selamıyla güzel günler dilemiş. Sizin de gönlünüz hoş olsun. Çok teşekkür ederim. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlıyor Salim Oğuz bizi. Malik Yapar Berlin'den günaydın diyor. Almanya'da bulunan bütün Hacı Bektaşlılara selamlar, sevgiler, saygılar. Osman İnan Ankara'nın sesi radyo başındaki dostlara günaydın diyor. Günaydın sevgili Serap Çölkuşu. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden selam gönderiyor bize. Erdoğan Avcıbaşı da Manisa'nın Şamar Köyü'nden seslenmiş. Yılmaz Can Türk, Giresun Espiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyor. Şükrü Tahran günaydın, sizin de sabahınız hayır olsun. Allah sizi de nazarlardan korusun, hiçbirinizin eksikliğini göstermesin. Mustafa Aylay Demir Ordu Fatsa'nın selamını uzlaştırıyor. Tabii ki Aleyna ile Atalay'a türkü armağanı bendenizden. Sezgin Daş Demir günaydın, Muğla Dalaman'a sevgiler, saygılar, çok teşekkür ederim. Şaban Günhan günaydın Sabahat Hanım, Eskişehir'den tüm dostlara selamlar. Türküyü de canım ailem ve türkü dostlarına armağan ediyorum derler. Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan selamlıyor. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi diye tanımlıyor Antalya'yı. Bizden de size selam. Tabii ki İnan Kaya, Murat Odabaşı ve İlyas Nazdeden için türkü armağanım var. Çanakkale Ezine'den selamlamış Güray Yılmaz. Torunları Milan Karan, oğlu Gürkan, gelini Seda ve eşi Cahide Hanımefendi için ben türkü okuyacağım. Tabii ki Nazife Can Türk günaydın diyor Giresun Espiye'den. İsmail Hakkı Onur da Bursa'dan selam göndermiş. Programı hazırlayan, türkü seven herkese türkü armağan olsun derken Aydın'dan selamlıyor Hasan Ceylan, aleyküm selam. Ve Konya Çumra'nın selamı da Yusuf Ziya Gönen'den ulaştı. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden, Bekir Gültekin Kayseri'den selamladılar. Şimdi sıra türkümüzde. Ümit Tokçan diyecek ki karanfil ocak ocak gülüm var kucak kucak. Necati Coşkun'dan Emin Aldemir'in derlediği Orta Anadolu türküsü.

Merve Kayacan bir Şanlıurfa türküsü seslendirdi. Mehmet Özbek Mahmut Güzelgöz'den derlemiş. Alaydım elin elime, varaydım baban evine. Ve biz de devam ediyoruz. 8.48 ikinci saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. İzzet Şen Giresun Bulancak'tan selam göndermiş. İsmet Paşa Mahallesi muhtarımız, bizden de selam olsun. Yılmaz Karaç diyor ki Vişne Kiraz Diyarı Kütahya Gediz'den selamlar, günaydın. Tüm türkü dostlarına, özellikle vişne toplayan işçilere türkü armağan ederim. Bereketi olsun efendim. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan dinliyor bizi. Kendime ve tüm türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Demir, vakti seherde açılır radyolar dünyanın her bir yanında. Dillerde türkü, frekansta ise TRT türkü diyor. Türküleriyle günümüze renk katan siz TRT türkü ekibini teşekkür ediyoruz. Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden. Bizden selam sevgili efendim. İhsan Özdoğan, Sabahat Hocam hoş geldiniz demiş. Sizin de gününüz hoş olsun. Sizin aracılığınıza İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kayık, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve bütün türkü ekibimizle radyo dostlarına Gülşehirlere armağan olsun türkümüz diyor. Sıdıka Tavukçu çok teşekkür ederim. Günaydın Neşe Kelebeğim hoş geldin demiş. Sıradaki türküyü de torunları Ömer, Melike, Semih, Mert için istiyor. Tabii ki Demet'le Özlem'i de unutmuyor. Emine ikinciye de benden selamlar, sevgiler, saygılar. Değerli Şaban Dişli çok teşekkür ederim. Hocam size ve bütün ekibe kolaylıklar diliyor. Özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Umarım hastamızın sağlığı daha iyidir demiş. Lütfetmiş.

Efendim, nezaketinize teşekkür ederim. İnşallah şifa bulacaktır. Selam olsun bizden de size. Yavuz Selim Karlı'da Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bize selam gönderiyor. Ve değerli Ahmet Özçelik, hiçbir zaman unutmayız sizin bize olan vefanızı efendim. Şimdi size bir sürprizimi yapacağım ve bütün Mersin Erdemli'ye selam gönderiyorum bu şekilde. Ve eşiniz Sayınur Hanım'la Yavuz Özçelik, Selcan Efe, Yiğit Ela Nur ve bütün dostlarınıza Mükremüz Öztürk, Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na.

Tadımlık olsun dedik, çok istediniz, biz de seslendirdik. Şimdi iki güzel türküyle sevgili Ferhat Özdemir göndersin, TRT Türkü'de sabah devam etsin.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Saatimiz tam 9.01, 3. saat dilimiz başladı 23 Temmuz günkü yayınımızda. Efendim İstanbul Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Orhan Akalmaz'ı bir Kırklareli türküsünde dinledik. Mustafa Sami Arı'dan Sarı Sözen hocamız derlemiş. Ah tren, kara tren, odur yarı götüren. Ondan önce tabii ki bir Orta Anadolu gezintisi yaptık. Ömer Şan'ın Ali Çöke'den derleyip notalandırdığı bir türkü ustamız Neşet Ertaş Bozkır'ın tezenesi seslendirdi. Rahmet diliyoruz. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel dedi. Ve Ahmet Nurhan Kılıç yazdılar, bugün de yazmışlardı. Duydum, dün diyordu ki anonsta, bugün benim doğum günüm, yanlışlık yapmışım, bugün doğum günüm diyor. Ve Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyordu. Kendilerine armağanımız olmuş olsun. Efendim biraz sonra isteklerinizi Instagram'dan da X'ten de okumaya devam edeceğim. Vaktimiz el verdiğince, ama merak buyurmayınız. Allah nasip ederse yarın, öbür gün, sonraki gün yine 3 gün birlikteyiz. Ve her birinizin selamı başım üstüne. Bugün 23 Temmuz ya değerli dinleyicilerimiz. Efendim İstanbul Radyosu'nda birlikte görev yapma şansına kavuştum. Çocukluğumdan itibaren kendisine hayran olduğum, babacığımın gerçekten cennet mekan arkadaşı, bir değerli ses, usta ses. O bas bariton sesiyle türküleri seslendirdiğinde herkes gerçekten yürekten etkilenirdi. Sadece kırsal alanda değil, büyük kentlerde de onu tanıyıp sesine hayran olan ve gerçekten de eşsiz bir ses olduğu için zevkle dinleyenler bugün hüzünlüdürler. Sevgili Elif Engin canım benim, Turan Engin'in güzel kızı. Fidan'a, sana, Gonca'ya rahmet diliyorum babacığına ve sizlerin tekrar başınız sağ olsun diyorum. Bugün 23 Temmuz Turan babayı Hakk'a yolcu ettiğimiz seneye devriye. 2006 yılında bir Temmuz gününde kendisini rahmete yolcu etmiştik. Şimdi onun anısına saygıyla rahmet dileyerek güzel sesinden onunla özdeşleşen bir şarkışla aşıklaması dinleyeceğiz. Ve İzzet Savaş'tan derlenmişti. O diyor ki yıllarca, gel ha gönül havalanma, engin ol gönül engin ol, dünya malına güvenme, engin ol gönül engin ol. Ve Turan Engin engince geldi bu dünyadan, hoş bir sada bıraktı gitti.

Efendim 9.12'yi buldu saati Meze Tura Negin'i dinledik. Ardından İnce Çayır, Kesik Çayır dedi. Doğan Karakülah'tan repertuarımıza geçen bir Aksaray türküsüyle Selma seçer. Şimdi devam edeceğiz. Çok güzel değişler var. İstekleriniz birbiri ardına sıralanmış. Ben Deniz'den böyle minik minik tekrar türküler istiyorsunuz. Canlı canlı okuyun Sabahat Hocam diye de. Efendim repertuarımız çok güzel. Sevgili Ahmet Şenses yine muhteşem türküler hazırlamış sizin için. Ve bakalım Instagram'dan neler yazıyorsunuz bize. Hızlıca onları da şöyle yad edelim. Ahmet Kılıç duydunuz değil mi? Gönül Dağı olmasa bile size canlı canlı başka bir türkü seslendirdim. Dün de doğum gününüz olsun. Bugün de ben kutladığım zaman öğrencilerim 5 gün doğum günü yapıyorlar. Nice senelere inşallah. Ünal Şahap Uşak Eşmeden yazıyor. Ares için türkü isteği var. Tekin Koluç Olak, Döne Koluç Olak için. Annesi için tabii ki türkü istiyor. Selam olsun efendim bizden de size. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlıyor. Her zaman ki gibi türküleri polisimize, askerimize ve tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Seher Duyar da bu sabah diyor ki Neşet Ertaş türküsü Gönül Dağı yarın vallahi okuyacağım, söz veriyorum size. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan seslenmiş, Havva Hanım için türkü isteği var. İsmail Yalabık ne kadar zarifsiniz, kibarsınız. Berlin'den bizi hiç unutmuyorsunuz. Berlin'deki bütün dostlara selam olsun, gurbetteki dostlarımıza. Çoğu da bugün sıladalar efendim, yaz tatillerini geçirmek üzere. Sevgili Suna Koçak teyzemiz gibi buradalar. Didim'de misiniz? Selamlar olsun size yine. Emine Ekinci Trabzon'a çok çok selam gönderiyorum. Emine Yarar yine diyor ki türkü severlere bir türkü armağanı olsun. Beyza Petek Ankara Ayrancı'dan babama sevgilerle sıradaki türkü bir tanecik babacığıma gelsin armağan olarak demiş. Armağanımızdır. Zeki Bey başkent, Bastonun başkenti Devrek'tir tabii ki. Eskişehir'den selam gönderiyor. Nilgün Kalyoncu da türkü dostlarına Nevşehir Kapadokya'dan sıcacık bir selam ulaştırmış. Oktay Kar Malatya'dan saygı ve sevgiler. Elif türküsünü birkaç kişi istiyor. Biraz sonra vakit kalırsa yine mırıldanacağım. Söz. Mehmet Kalaycıoğlu barıştık mı? Sabahat Hanım 11 Pazar yeri Bilecik'ten Türkiye ekibine selamlar demiş. Aleyküm selam. Ve Mustafa Bayındır şair Korali yine Ağrı Tutak Bayındır köyünden herkese selam gönderiyor. Bayram Gökçen de Fethiye'den selamlarken bize Zeynep, Eren, Kerem, Metehan için türkü istiyor. Ve sevgili Neriman Hanım çok teşekkür ederim. Minart'tan bize yazıyor. Günaydın Sabahat Hanım. Selamlarımı yolluyorum.

nasıl sevdaymış. Keşke vakit olsa da canlı canlı çok okusam. Gülten Kaymak Edirne'den selam göndermiş. Kolaylık dileğinize teşekkür ederim. Ama şimdi sevgili Ferhat kumandada. Haydi.

9.22 oldu. Üçüncü saatlerimizden de hızla geçiyoruz TRT Türkü'de sabah yayında. Önce dedi ki Gürsoy Babaoğlu, Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bir sümane ağzıydı Yavuz Top'tan Süleyman Yıldız notalandırarak repertuarımızı aldı. Erzincan kayıtlı. Ardından kavurma koydum tasa doldurdum basa basa diyerek seslendi Zülal Bakırcı. Bir Erzurum türküsüydü yöre ekibinden derlenen ve hızlıca hemen yoğun biçimde ulaşan bütün iletilerinizi değerlendirmeye çalışayım. Kasım Bey, Kasım Baştürk selamlıyor bizi, yapım ekibini. Bartın'dan selam göndermiş. Ayşe Özdemir diyor ki Sabahat Hanım, repertuarınızda varsa beyaz giyinmeye söz olur. Yarın söz veriyorum okuyacağım. Hem size hem babanıza, eşinize, çocuklarınız Emine, Fatih ve bütün Gördes Oğulları köyüne selam gönderiyorum. Huriye Hanım Turan Engin türküsü için teşekkür etmiş. Mekanı cennet olsun. Mustafa Kara diyor ki Akşehir'den selam gönderiyorum Can Kurtaran'dan. Sıradaki türküde Can Kurtaran köyü halkına ve haftaya düğünü olacak Ahmet ve Gülsüm Feyza için armağan edelim. Ahmet ve Gülsüm için gelecek hafta ben bir düğün türküsü okurum, hatırlatın bana. Yusuf Renkoğlu Helsinki'den selamlamış bizi. Polatlı'daki aileme buradan selam gönderiyorum diyor. Adnan Tığ'da Giresun Yeşilyurt Esbiye köyünden, Güzelyurt Esbiye'dir bu değil mi efendim, selam göndermiş. Irmak Cemre ve Habibe Lütfi Hanım için türkü istiyor. Recep Bodur İskilip'ten, çarşının loçantinden TRT Türkiye selamlar. Ayrılık kolay değil miydi, yarın okuyayım. Teşekkür ederim, İskiliplere selamlar olsun efendim. Mithat Çatlakkaya Alıdağ İner köyünden selamlıyor. Bugün benim doğum günüm demiş. Bütün günler sizin olsun efendim. Sağlıkla yaşayınız. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan selam gönderiyor. Karadut topladık, organik, doğal, harika bir tat. Ay böyle şeyler söylemeyin. Çok özeniyorum. Bereketli olsun efendim. İlyas Aydın diyor ki sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım, ormanlarımızı da koruyalım. Allah sizden razı olsun. Selahattin Erzi, zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah ekibine selam gönderiyorum diyerek bendeniz için de muhteşem sözler ulaştırmış. Çok teşekkür ederim. Yıldız Hanım'a da türkü armağanım var. Siz de iyi ki varsınız. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sesleniyor. Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'la bütün dostlarına Emine Hanım, Adnan Bey, Sabahat Hanım ve Ahmet Boyacı için türkü istiyor ve çok teşekkür ederim sevgili Murat Odabaşı. Çok güzel sözcükler, tek tek okumaya çalışacağım. Ayrıca geçmiş olsun dileğinize, bu ilginize çok teşekkür ederim. Gözyaşlarımızı tebessümlerle süsleyen, sevinçlerimizi paylaşıp acılarımıza ortak olan bir dantel misali, nakış nakış yüreklere işlenmiş folklorumuzun yapı taşı bu güzel ezgileri biz dinleyicilerle buluşturan, yapımdan yayına emeği geçen herkese bu şahane program için teşekkür ederim demiş. Anneciğim için de şifa dileğinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve tabii ki Turan Akman Erkıl, sizi unutur muyuz? Günaydın. Ankara'dan selamlıyorsunuz. Estağfurullah efendim. Siz her zaman bizimle berabersiniz. Dilerim ki sağlığınız yerinde olur. Çok çok çok geçmiş olsun deyip daha da güzel günler diliyorum. Tamam, Türk'te İzmir Gaziemir'den

Efendim Zehra Ganioğlu bir karavanes türküsü seslendirdi. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Alacağım başka yer, seni çatlatacağım dedi. Zehra'ya buradan bir selam gönderelim. Tabii uzun zaman TRT Türkü'de sabah dedi. Şimdi yine eminim dinliyordur. Ama ben yine de selamımı ona değil Selver teyzeme gönderiyorum. Trabzon türküsüyle bütün Trabzon'a selam gönderdik. Ondan önce de Zafer Albayrak mektebin bacaları demişti. Hasan Sözeri'den derlenmiş bu Rize türküsü. Rize, Trabzon, Sıdıka Tavukçu, Gülnaz Mal Albaslı, Delal, Suna Koşak, her birinize selam gönderiyorum. Sevgili Ayhan Çat bizi dinliyorlar. Gününüz güzel olsun efendim. Ali Yöntem diyor ki kara trene bindik, Malatya'da indik. Türkiye'nin her yerine selam verdik. Dinleyicilerimize neşeler serdik. Kusura bakmayın, programımızın sonlarına geldik. Yarın inşallah Sabahat Hanım bizimle olacak. Efendim bunu Kemal Sunal filminden mi bağladınız? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Mustafa Uyar selamlar diyor. Akşehircan Kurtaran Köyü'nden sıradaki türküyü herkese armağan ederken Ahmet ve Gülsüm'ün düğününü tekrar hatırlatmış. Hayırlı sabahlar türkü dostları diyor Veysel Zan. Kazım Ülgü, TRT türkü dinlemek ayrıcalıktır. Ayrıca bu repertuar muhteşem, kolaylıklar diliyorum Sabahat Hocam demiş.

Bizden de teşekkürler. Gülay Karabulut diyor ki Turan Engin Üstad'a rahmet olsun. Teşekkür ederim Sabahat Hanım. Ne güzel türkülerimiz var vefamız içinde. Ayrıca bize bilgi önermiş. Yaşar Köksal şahane program, şahane türküler diyor. Soba şahane, üzerinde pişen. Şimdi tövbe bismillah hadi söyleyeyim. Menemen de pişiyor. Efendim şifa olsun. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den bizi dinliyor. Diyor ki biz de buradayız. Denizden sonra yine sizleri dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki eserde bütün meslektaşlarımıza armağan olsun. Diyor ki türkü bağ arasında sevdiğim yok arasında. Cevizin yaprağı için okudum. Teşekkür ederim. Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selam göndermiş. Neşet Ertaş türküsü için teşekkürünüz var. Ormancı Mustafa Bey selam olsun efendim. Yılmaz Yüzer diyor ki TRT Türkü ailesi hayırlı yayınlar diliyorum. Ankara'dan bütün Fahri hemşerime size sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Başta tüm TRT Türkü ekibi olmak üzere Bitlis, Adil Cevaz, Ahlat ve Tatvan'a, şirin ilçelerimize radyoları başında bizi dinleyen gönül dostlarına sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Bitlisliler, Fahri hemşerilerim tabii ki selam göndereceğim ama Necla Tiyanşan Eker'i asla unutmuyorum. Çünkü Bitlis folklorunu yaşayan çınarıdır. Selam olsun ona. Haydi sürpriz iki türkü daha ulaşsın. Bakalım şansınıza hangisi düşecek?

Efendim 9.42 görüyoruz saatimizde ve Mehmet Sesken'in sesi ulaştı sizlere. Celal Güzel sesi muhteşem Diyarbakır türkülerinden birini seslendirdi. Az önce hüzünlendik, hüzünle yad ettik, rahmet diledik kendisine. Bizim ustamızdı, elbette ki unutulmayacaktır. Sevgili Turan Engin, canım Turan Engin'in o çok sevdiğimiz evlatları bize emanettir. Sevgili Elif Engin yıllardır bizim halk müziği servisimizde her işe koşan güzel bir canımızdır. Onunla birlikte şefimiz Kadriye Hanım da şu anda rejide bizimle birlikteler. Bir kere bu türkü onlara armağan olsun. Sevgili Kadriye Sultanım için özellikle Adıyaman'da Diyarbakır türküsü seçmek gerekiyordu. Bütün doğum günü olan dinleyicilerimizle beraber onlara bir armağan etmiş olalım. E tabi şimdi diyorsunuz ki Sabahat Hanım, şimdi ana kumandada, ana kumanda deyince bazen bana diyorlar ki ana kumanda Ankara'da dokunma. Benim ana kumandam da sevgili Ferhat Özdemir. Ona ve Ahmet Şenses'e de tabii türkü armağan etmek istedim. Bu da benim yüreğimden. Ama elbette sizi unutmadım. Yarın yoğun biçimde devam edeceğiz. Ahmet Özçelik çok teşekkür ederiz demiş Ceviz'in Yaprağı Dal Arasında için. Efendim ne demek, görevim sizleri mutlu etmek. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı tekrar günaydın diyor. Dutlarınız bereketli olsun. Mustafa Uyar Akşehircan Kurtaran Köyü'nden seslenmiş. Havva Gürcan Burdur Gölhisar'dan seslenerek zabıta birimi arkadaşlarım Mehmet Tezcan Bekir Okun Akol Fatih Erdoğan için türkü istiyorum diyor. Ve Veysel Zan hayırlı sabahlar dilemiş. Kazım Ülgü

Ayrıca diyor ki TRT Türk'ü dinlemek ayrıcalıktır. Gülay Karabulut, Turan üstadımız için biz de rahmet diliyoruz diyor. Erdal Öztürk, Edremit Akçay'dan seslendiler. Yılmaz Yüzer yine bütün Adil Cevazlar adına teşekkürlerini bildirmiş. Turan hocam günaydın ama Ankara'da oluşunuzu bugün öğrenmiş oldum. Tekrar sağlık diliyorum. Metin Titiz yazdılar. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın diyerek huzurlu bir gün diledi. Önder Tokur günaydın diyor. Dürdane Süleymanoğlu, iyi yayınlar, artık Bursa'dan katılacağım. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ve tabii ki bugün Yakup Avcı, sizi unutmadım, Beş Kaza Yaylası Dont Köyü'ne de selam göndererek hemen türkülerimize geçelim.

Trabzon türküsü dinledik. Ahmet Yamacı Hüseyin Dilaver'den derlemişti. Volkan Arslan seslendi. Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu dedi. Ve Reçber Hasan Özkan Çekmeköy'den seslendi. Nihat Kaya Bartın Amasra İmpiri Köyü'nden, Selami Kabakçı Niksar'dan, Zeki Başoğlu Zonguldak'tan değerli fotoğraf sanatçımız Tülin Aşık da Zonguldak'tan seslenerek dedi ki şansıma hangi türkü? Az önceki türkü size armağan olsun. Sevgili Nur Genç, çok teşekkür ederim. Emine Akyol, ne kadar zarifsiniz. Şifa dileğinize sonsuz teşekkür ederim. Bayram Ermiş herkese selam gönderdi. Allah'ın selameti, hidayeti üzerimize olsun. Allah'ın vatanımızı korusun demiş. Amin diyoruz tabii ki. Namık Uras Nidebor'dan bizi selamladı. Sıradaki türküyü bu sıcaklarda tarlada, bahçede çalışan işin başındaki herkese armağan edelim dedi. Yunus Timur Kazık Konya Çertik'ten selam gönderdi. Ve Yunus Ergin Karaman sabahından günaydın derken sevgili Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan yine sobasını yakmış bize selam gönderdi. Sözüm yarına kalsın efendim. Sürçülisan ettikse affola. Bugün TRT Türkü'de sabah dedik birlikte. Yapımcımız Ahmet Şensesti. Sesleri en güzel biçimde teknik yapımda Ferhat Özdemir gönderdi. Ben Deniz Sabah Taslan. Ayrılmadan önce bir Nevşehir Hacı Bektaş türküsü seslendirip Mini Yalçın ablama bir selam göndermek isterim. Fahri Yalçın'dan derlemiş. Hüce dağ başında yanar bir ışık. Boyuna hayranım, kendine aşık. Görüşünceye kadar esen kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü, halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kayseri yöresine ait fırın üstünde fırın türküsünde geçen efilemek sözcüğü. Fırın üstünde kürek, ne efilersin yürek, dayımın oğlu dururken el oğlu neme gerek, diyor türkümüz. Burada geçen efilemek kelimesi korku ya da sevinç etkisiyle yüreğin çarpması demektir. Şimdi Asım Yahya Beyoğlu'ndan derlenen bu türküyü Ali Can'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz,

Ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK toplantısında 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Hedef, saha ve tribün olaylarını en aza indirecek güvenli futbol ortamını oluşturmak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. ABD 2027 yılı için rekor bir savunma bütçesi belirledi. 1,5 trilyonluk savunma bütçesi tartışmalarla Temsilciler Meclisi'nden geçti. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ise Filistinlilere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Hamas lideri Halil el-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri sunduk.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, hayırlı günler, mutlu sabahlar. İzmir'den Fatih Küçük Ertuğrul. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine, güzel ülkemin güzel insanlarına ve biricik sevdiceğime Cevizin Yaprağı Dal Arasındayı dinletirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.

Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu stüdyolarında sesleri ve sazlarıyla iz bırakan değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine İstanbul Radyosu'nun tozlu arşivlerinden bulup çıkardığımız 1994 yılında Şef Tuncer İnan'ın yönetmiş olduğu Yurttan Sesler kaydıyla sizlerleyiz. Koro ilk olarak Şanlıurfa yöresinden bir türküyle sizlerle olacak. Çoban kızı suya gider.

Konya türküsünde Kemal Koldaş'ı dinliyoruz. Kahvenin önünden gelir geçersin, lavantalı kokuları sürer tütersin. Ya beni alırsın ya vazgeçersin.

0: Allah için söyleyin, aldı güneş dağlara, öldüğümdür övleyin, yarın güzel değil mi? Allah için söyleyin.
1: Şef Tuncer İnan yönetimindeki koro son olarak Tokat'tan bir halay havası seslendirecek. Karşıdan aşık gider, yükünen kaşık gider, sevdiğimi almazsam gözlerim açık gider.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün İstanbul Radyosu'nun değerli solistlerinden Münevver Özdemir ve Oğuz Doğan Cengiz'den türkülere yer vereceğiz. İlk olarak Şanlıurfa yöresine ait Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı'dan alınan ve Yavuz Tapucu'nun derlediği bir türkü dinliyoruz. Hemen ardından Hafız Osman Öge'den alınan bir Elazığ türküsü gelecek radyolarınıza. Münevver Özdemir sizlerle.

Şimdi de sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'in seslendireceği birbirine bağlı türküler sizlerle olacak. İlki Kayseri yöresine ait. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bu türkünün ardından Ahmet Çakır ve Abdurrahman Karademir'in Rasim Eriş'ten derlemiş oldukları bir Muğla türküsüyle sanatçımızı dinliyoruz.

Sırada Kırşehir yöresine ait Neşet Ertaş'tan alınan ve İsmet Egeli'nin derlediği bir türkü var. Hemen ardından Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği bir Sivas türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Münevver Özdemir söylüyor.

Son olarak Talip Özkan'ın Hüseyin Ayalp ve Müfit Akgün'den derlediği bir İzmir türküsü ve ardından Ahmet Yamacı'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Burdur türküsü dinliyoruz. Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Özel, bugün bazı CHP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapacak. Toplantıda Özgür Özel'le birlikte hareket ederek partiden ayrılacak isimler netleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi.

Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK toplantısında 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Hedef, saha ve tribün olaylarını en aza indirerek güvenli futbol ortamı oluşturmak. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerle dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine desteğin süreceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da arasında olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Serter, Özoğuz ve Üner'den sonra Fatih Portakal'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait yazışmalar üzerine Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı

savaşı oldu. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ise Filistinlere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programıyla bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Programa Enver Demirbağ ve Zülkü Faltan'dan alınan Elazığ yöresine ait bir türküyle başladık. Solistimiz Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Ahçıyı yolladım Urum eline. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses ve saz sanatçılarını ağırlayacağız programda. Emre Kızıl, Asilhan Doğan ve Selcan Kökçen Şahin sizler için türkülerimizi seslendirecekler. Onlara bağlamalarda Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Nefesli Sazlar'da Fedai Tek Şahin, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Tar'da Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek. Programı bugün yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı sizler için. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Yusuf Günday ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız diyelim ve sevgili Emre Kızıl'a merhaba diyelim. Hoş geldin Emre. Çok güzel bir türküyle açtık programı. Sıradaki türkümüzü sen anons etmek istiyorsun. İster misin?
1: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi sözleri Karacaoğlan'a ait çok güzel bir Yıldız Eli türküsü. Hı hı. Aşık Ali Sultan'dan derlenen. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz diyelim.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. İki güzel türkü dinledik. Solistimiz Emre Kızıl'ın güzel sesinden bu güzel eşlikleri için saz üstadlarımızın da gönüllerine sağlık diyerek şimdi bir başka güzel sesi mikrofon başına davet edelim. Selcan Kökçen Şahin yerini aldı bile. Merhaba Selcan, hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İki güzel türkü de senden dinleyeceğiz. Önce Muğla Köyceğiz'deyiz değil mi?
1: Evet.
0: Hamdi Özbay'dan alınan, ismini sen anons etmek
1: benim
0: ister
1: misin? Benim de memleketim olan, evet, evimiz Ortaca'da.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederiz
1: ben
0: bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Muğla türküsü için ve çok da uzaklaşmayalım. İkinci türkümüz Denizli Acıpayam
1: evet,
0: yöresinden.
1: Evet, Denizli'ye doğru gideceğiz.
0: Hüseyin Aktekin'den alınan güzel bir türkü.
1: Dam ardını doleştim, ot yolmaya buleştim. Meramım ot mot değil, ben o yare doleştim.
0: Dinliyorum.

0: kaç kızın hopleyve, şalvarını topleyve, mahkemeye varınca kendin kaçtın. Hop deve kaç kızın hopleyve, şalvarını topleyve, mahkemeye varınca kendin kaçtın ben deyve.
1: Çok teşekkürler bu güzel, keyifli türkü için. Türkülerle gün ortasında ritmimizi artırmışken şimdi bir Kırıkkale türküsü dinleyeceğiz arşivden. Emine Akmeşe'nin sesindedir. Karşıdadır Evleri adlı türküyü Emine Akmeşe'nin sesinden dinliyoruz. Sazlarımız akortlarını yaparken sonrasında bizler yine burada çalıp söylemeye sizler için devam edeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Yeniden Yılmaz İpek stüdyosundayız. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle ve birbirinden güzel seslerle devam ediyor. Bu kez sevgili Asilhan Doğan mikrofon başında. Hoş geldin Asilhan, sen de yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İlk türkümüz Yozgat Akdağ Madeni yöresinden olacak, değil mi?
2: Evet, doğrudur. Hepimizin yakinen bildiği bir türkü. Hastane önünde incir ağacı diyeceğiz.
1: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu
1: Biz
0: güzel
1: teşekkür
0: eşlikleri
1: ederiz.
0: için üstadların da gönüllerine sağlık diyoruz. Nida Tüfekçi'den alınan bu güzel türküyü Asilhan Doğan'ın sesinden dinledik. Sırada Çorum yöresinden bir türkü var. Yine Asilhan Doğan'ı dinlemeye devam ediyoruz. Cafer Kaya'dan derlenen güzel bir türkü. Ne elmadadır ne de nar, gönül çeker ahuzar.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili Asilhan Doğan'ın ve Türkülerle Gün Ortası'nda şimdi Nevşehir Hacı Bektaş'a uzanıyoruz değerli türkü dostlarımız. Çilal Şatıroğlu'nun güzel sesinden bir arşiv türkü dinleyeceğiz şimdi de. Bu güzel türkünün ardından canlı olarak türküleri sizler için çalıp söylemeyi sürdüreceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında, türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Yeniden Emre Kızıl mikrofon başındaki yerini aldı. Bizleri Diyarbakır'a götürecek. Selahattin Mazlumoğlu'ndan alınan güzel bir türkü seslendirecek. Bir ceket isterim, kolu dar ola diyecek.

Çok teşekkürler bu güzel Diyarbakır türküsü için. Ve şimdi Malatya'ya uzanıyoruz birlikte. Emre Kızıl'ın güzel sesiyle Fahri Kayağan'dan alınan sıradaki türkümüzse Çiçekten Harman Olmaz, Yar Derde Derman Olmaz.

0: Gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Bu güzel iki türkü için üstadların da gönüllerine sağlık diyelim. Bu güzel eşlikler için. Ve Asilhan Doğan'ı mikrofon başına bir kez daha davet edelim. Programın sonuna doğru yaklaşmışken İzmir Radyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz bu güzel canlı yayını bir güzel İzmir türküsüyle süsleyelim. Ne dersin?
1: Evet, İzmir Bergama türküsü. Güzel bir eser. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurun.

Çok teşekkürler bu güzel İzmir Bergama türküsünü sevgili Asilhan Doğan'ın güzel sesinden dinledik. Hüseyin Ayalp ve Müfit Akgün'den derlenmişti bu güzel türkü. Ve Ankara Çubuk Yöresi'nden bir türküyle devam edeceğiz. Yine Asilhan Doğan seslendirecek

Efendim saatler 12.56'yı gösterdi. Türkülerle gün ortasında veda vakti geldi. Bugün Emre Kızıl, Asilhan Doğan ve Sercan Kökçen Şahin sizler için türküleri okudular. Onlara bağlamalarıyla Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tek Şahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mertero ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Günday ile birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli sizlere bir tokat türküsüyle veda ediyoruz. Solistlerimiz birlikte seslendiriyor. Çamlar Altında. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Serap Tan hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzü Semra Bağcı seslendiriyor. Gönül, gurbet ele var mı?

Sevgili dinleyenler, Balıkesir yöresinden şimdi de Gaziantep yöresine doğru uzanıyoruz. Adile Kurt Karatepe'nin söyleyeceği bu türküyü de şu an yollarda olan tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Gafil, gezme şaşk.

Saatimiz 13.17'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Ali İbice'nin sesiyle devam ediyor. Sivas yöresine gidiyoruz. Bir gün başım alıp çıkar giderim.

TRT Türkü. Ali Demirhan'ın Gaziantep yöresinden derlediği türküyü Ali Demirhan'ın kendi sesinden dinliyoruz. Bahçelerde mor meni, verem ettin sen beni.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller, Gürkan Özpeker'in sesiyle Diyarbakır yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Bir ceket isteyen, kolu dar olan.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programına şimdi Lütfü Ortakaren'in sesiyle devam ediyoruz. Kazmanı ısmarladın mı?

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Birlikteliğimizi bugün Serap'tan hazırladı, Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Reyhan Ediş'in sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Ilgıt ılgıt esen seher yerleri. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erzurum Kongresi milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallık'a gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Aselsan Genel Müdür Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerle dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine desteğini süreceğini ifade etti. Avrupa genelindeki pek çok havalimanı ve havayolu şirketinde röterler yaşanırken, İstanbul'daki havalimanları zamanında kalkış varış performansıyla parmak ısırtıyor. Avrupa Havacılık Ağı performans değerlendirmesinde Türkiye'den iki havalimanıyla bir havayolu şirketi zirvede yer aldı. Dijital reklamcılık, e-ticaret ve sosyal medya işbirliklerine önemli düzenlemeler yolda. Gizli reklamlar, sahte tüketici yorumları ve yanıltıcı indirimler yakın takibe alınacak. Yeni

düzenleme 1 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor.

Bu siler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı, Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilim artırdı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Cephe hattındaysa sıcak çatışmalar sürüyor, 5 kişi öldü. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından "Harikasınız filenin sultanları, yarı finaldeyiz" mesajını paylaştı. Milletler Ligi'nde yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dostlar, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen Usta Neşet Ertaş'ın seslendirdiği Orta Anadolu bölgesine ait Bağ Gel Bostana Gel adlı türküyle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi, her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Harput'ta bir güzel gördüm, zülüfleri tel tel ördüm. Sözleri Ali Öner'e ait Elazığ türküsünü sanatçımız Mehmet Seski'den dinleyeceğiz. Türkümüzü şu an seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız, keyifli yolculuklar dileğimizle armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Medeniyetler Şehri Diyarbakır'dan özgü bir ezgiyle devam ediyoruz sizler için. Ali Aktaş söylüyor. Adil efendim, gel kıyma bana.

Muzaffer Sarı Söze'nin Cavit Erden'den derleyip notaya aldığı Mersin Selifke'ye ait hareketli türkümüzü sanatçı Barış Akpınar'ın yorumuyla sunuyoruz. Selifke'nin yoğurdu, kız seni kimler doğurdu?

her anınızı mutluluk ve huzura dönüştürmesini umduğumuz türkülerimizle size eşlik etmeye devam ediyoruz sevgili türkü dostları. Kars'a ait türkümüzü sanatçımız Sevim Seçkin seslendiriyor. Ardahan'ın yollarında, güller açıp bağlarında, eyle bir yar sevmişem ki 13-14 çağlarında.

Programımızın bu bölümünde Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Bakır Yurtsever'den alınan Şanlıurfa türküsünü İlker Gökkaya'nın yorumuyla sunuyoruz. Tamburam rebap oldu, ciğerim kebap oldu.

Çukurova'nın beyaz altını olarak bilinen pamuğu, türküsünün sözlerine yansıtırken bir yandan da Adana'nın güzelliklerini anlatan sanatçı Abdurrahman Yağdıran bizlerle. Sanatçı, Adana yollarında, pamuklar dallarında diyor.

sevilen halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale'yi sözü ve müziği Fatih Kısaparmak'a ait türkü formundaki ezgide dinliyoruz. Ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm, sevdiğim gitti gideli, dut yemiş bülbüle döndüm.

tarih kokan sokakları, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla bilinen Samsun'a ait türkümüzü 2007 yılında aramızdan ayrılan Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Yıldıray Çınar'ın arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinliyoruz rahmetle anarak. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı, keşke sevmez olaydım elim koynumda kaldı.

kardeş ülke Azerbaycan türküsüyle devam ediyor programımız. Mehmet Özbek'in yöre ekibinden notaya aldığı ezgiyi sanatçımız Nazlı Saraç Orak'ın sesi ve kendine has yorumuyla sunuyoruz. Yanırım aşkına can yar, menesen naz eylesen de.

Hasan Özçivi'den alınan Çukurova Tarsus türküsünü sanatçımız Meliha Güneş seslendiriyor. Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim.

türkülerle süren Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarının seslendireceği, sözü ve müziği İbrahim Özkan'a ait Sevda üzerine yazılmış ezgimizle veda ediyoruz sizlere. Kınfır bedrenk olur diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türk'ü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimize Karmate Müzik Grubu'ndan dinleyeceğimiz güzel bir Karadeniz türküsüyle başlayalım. Pazar hemşin, çamlı hemşin diyoruz.

Sabahın serininde oturdum ıslak taşa, çise arkadaş oldu gözümden akan yaşa. Gökhan Bir, beni dinliyoruz.

Kaymakçıdan çıktım başım selamet, iki mezar arasında koptu kıyamet. İzmir Ödemiş türküsünü dinliyoruz şimdi de. Bedia Akartürk geliyor radyolarınıza.

Uçtu solda gül olur ince, kemençemde var uçtu solda gül olur ince. Durmayık gözyaşlarım, durmayık gözyaşlarım, pis seni görmeyince, pis seni görmeyince. Durmayık gözyaşlarım, durmayık gözyaşlarım.

Yavranlar, yani boy damanlar, açtı yeşil yavranlar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Duysun kara dobralar, duysun kara dobralar. Ben sana doyamadım, ben sana

Hasan Tunç'un sesinden dinledik Tamzara'nın üzümü. Şimdi de Sakarya Geyve'ye gidiyoruz. Reşat Aker'den alınan eserle Ulaş Kurtuluş ünlü bizlerle. Evlerine varamadım gazelden, sokağına çıkamadım güzelden.

Gene vedalaştı dildarı yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. Dili mecruhuma eyledi nalan, sinemde yareler açtı gidiyor. Malatya Akçadağ türküsü İbrahim Erdem'den alınmış, Adile Kurt Karatepe söylüyor.

Türkiye Naziyem senun için, Türkiye değirim Türkiye Naziyem senun için, biraz daha diyeyim seni sevduğum için biraz.

Yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları, yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları, Naciyem senin için tokarım gözyaşları, Naciyem senin için tokarım.

Bahçelerde çerez var, çerezi asma sarar. Bahçelerde çerez var, çerezi asma sarar. Naciye'mi görünce erir yüreğim yanar. Naciye'mi görünce erir.

İmdat darilma benim türçillerime diyeyim da darilma benim türçillerime darilursan naziyem dert olur yüreğime darilursan naziyem dert olur yüreğime darilursan naziyem dert

Saatimiz 15.45'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Sözer'in sesinden dinledik. Türkü Deyrum Türkiye. Şimdi de Kayseri Sarız'dayız. Muharrem Temiz'in sesinden güzel bir esere yol verelim. Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi.

Samsun Çarşamba'dayız şimdi de değerli türkü dostları. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman. Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Saatimiz 15.54'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Sesli Rüya Müzik Grubu geliyor radyolarınıza ve Oynanay diyoruz.

ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Yiğit Yavuz hazırladı, Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi, Seza Turgut sundu. Bülent Aslan'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılacağız. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran Filenin Sultanlarını tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malül, vazife malülü, dul ve eğitim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin konuştu. CHP'ye verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Soner'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı iki şüpheli daha Ankara'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Fatih Portakal da ifade verdi. Fatih Portakal pişman oldum özür dilemeye hazırım dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Pek çok bölgede

Termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babülmendeb Boğazı'nda da gerilim arttırdı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz.

Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü Makbule Kaya seslendirecek. Denizli yöresinden Tellidir Yavrum Aman Tellidir.

Sevgili dinleyiciler, Mehmet Demirtaş'tan dinleyeceğiz. Ankara yöresine ait bir türkü seslendirecek. Oğlan kolunu sallama.

Sevgili dinleyiciler, Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği Konya yöresine ait türküde Nazlı Saraç Orağı dinleyeceğiz. Bizim evde şeker, lokum, badem var.

0: TRT Türkü.
1: Samsun yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Sular durulur derler.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen, birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve speakeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mersin'den TRT Çukurova stüdyolarından selamlıyoruz sizi. Sizinle birlikte olmanın mutluluğuyla yine sizin için hazırlamış olduğumuz dop dolu bir programla huzurlarınızdayız. Çukurova'dan programı başladı. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Hatay yöresinden bir türkü. Altın tasla gül kuruttum, yar sinemde uyuttum, yar söyledi, ben...

Sayın dinleyenler, bir Azerbaycan türküsünü Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Ayrı gece serin gürek göyçemen, dört yanımız ıtır saçar Yasemen. Ancak beni bu dertlere gergeden, ne çemendir ne çiçektir.

0: TRT Türkü.
1: Sanatçımız Özgür Eren'i Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. İbrişim ölmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, şimdi de Nurullah Akçayır'ı bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. İşte yolla, işte yolla, mendili işte yolla.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında Arzu Akmeşe'yi Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu, gidelim bizim ellere.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.25'i gösteriyor ve programımızda Cemal Kaplan'ın söylediği bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Çeşmeler yaptırdım Remziye'm.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatler 17.36'yı gösteriyor. Programımızda bir Kıbrıs türküsü Festikan'la devam ediyor. Seçil Akın'ı dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, sırada Gaziantep yöresinden bir türkü var. Ahmet Yamacı'nın derlediği türkü Gürkan Özpeker seslendiriyor. Bahçelerde Mor Meli.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün Çukurova'dan Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Gülten Çadırcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Kilis yöresinden bir türkü. Zeytin Yaprağı Yeşil. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın anavatana katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı Erdoğan. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanların seferber edildiğini hatırlattı. Erzurum Kongresi'ni de milletin kurtuluş azim ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olarak niteledi. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran Filenin Sultanlarını tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı Kurtulmuş. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır dedi. Merkez Bankası'nın yılın 5. faiz kararı açıklandı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü ve dul yetim aylıkları alanlarında farkları yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Daha önce 5 ünlü isim soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Kel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında pek çok bölgede termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilim yarattı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump anlaşmanın kongrede onaylanması için Suudi Arabistan'a İsrail ile normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu.

Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sadece kitaplardan okuyarak değil, ömür tezgahında dokunarak öğrenilen bir bilgeliği, yani Arif kelimesini konuşuyoruz. Arif kelime anlamıyla bilen, sezen, kavrayan ve gönül gözü açık olan kimse demektir. Ancak bizim türkülerimizin o uçsuz bucaksız deryasında arif olmak sadece çok şey bilmek değil, haddini bilmek ve insanı okumaktır. Halk ozanlarımız dünyayı bir mektep, ömrü bir sınav gibi görür ve sözün en güzelini hep o Arifler Meclisi'ne saklar. Türkülerimizde bu kavram sıklıkla arif olan anlar, arifane kelam ya da Arifler Meclisi şeklinde karşımıza çıkar. Bir halk ozanı sazının teline dokunduğunda bilir ki karşısındaki arif olan gönül uzun söze hacet kalmadan o derdi tek bir nefeste sezecektir. Şimdi sizi sözün yükünü bilenlerin, gönül gözüyle görenlerin meydanına götürüyor. Arif bilir, aşk ehlinin halini sözüyle Erzincan yöremizden bir deyişle baş başa bırakıyoruz. Cengiz Özkan seslendiriyor. Ervahı ezelde, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar.

0: Kültür Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Keyifli bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Yine saat 18.10'u gösterirken. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Mehmet Demirtaş söylüyor programın açış türküsünü. Sözü ve bestesi Neşet Ertaş'a ait türkülerden biri. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor. Sen orada, ben burada, böyle zor çekiliyor.

Ahmet Turan Şan seslendirecek, dinleyeceğimiz Mersin türküsünü. Cavit Erden'den Hüseyin Say almış türkü. Açıl ey ömrümün varı badı sabahı olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan.

Mustafa Özcan seslendirecek Hamit Çine'nin bestelediği türkü. Antalya'dan gelir limon, portakal, yanakların al al olmuş dudakların bal.

İsmail Altunsaray'ın ardından Songül Karlı'dan dinledik bir türkü. Gürsoy Babaoğlu Kerkük yöresine götürecek bizi. Beste türkülerden birini seslendirecek, yöreyi anlatan. Her yeri gezer oldum, haberi olsun. Dünyada en güzel yer hayranı olsun.

Bedri Ayseri ve Yıldız Çam'dan birer türkü dinledik. Bekir Çiçek, sözleri şair Muhyi'ye ait olan türküyü söylüyor. Zahit bizi taneyleme, hak ismin okur dilimiz, sakın efsane söyleme, Hazret'e varır yolumuz.

Emel Taşçıoğlu ile Amasya'ya gidiyoruz. Sabah Tak Kiraz, Aşık Özlemi'den almış türküyü. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Erzurum Pasinler yöresinden İbrahim Hakkı Efendi'den Suat Işıklı'nın derlediği türküyü dinleyeceğiz değerli radyo dinleyenlerim. Vahit Halkır seslendirecek türkü. İbrahim Hakkı Efendi'den Suat Işıklı doğrudan mı derledi yoksa bir başka aracı vesilesiyle mi aldı? O noktada emin olmamakla birlikte kaynak olarak İbrahim Hakkı Efendi görünüyor bu türküde. Can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem, ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem?

Dinlediğimiz eserle ilgili bir düzeltme yapalım. Eser İbrahim Hakkı Efendi'ye aitti. Suat Işıklı da bu eseri notaya alan isimlerdendi. Derleyen ve kaynak olarak zaman zaman repertuara geçebiliyor bu isimler. Biz de böylece düzeltmiş olalım az önceki anonsu. Merve Kayacan'la Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Abdullah Uluçelik'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türküyü. Afyon'un ortasında galesi, üzerinde vardır Kızlar Kulesi.

Aşık Veysel Şatıroğlu seslendirdi kaynaklık ettiği türküyü. Zara söylüyor, Sivas Yıldız Eline gidiyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

Zara seslendirdi dinlediğimiz türkü. Neşet Ertaş kendisine ait türkülerden birini söyleyecek türkü akşamında. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada.

Mustafa Kemal Şimşek söyledi, Bağda Gül'ü buladım Rıfat Balaban'ın kaynaklık ettiği Ankara türküsüydü. Sümer Ezgü seslendiriyor Hamit Çin'e ait türküyü. Bizim yaylalarımızın menevşesi top biter, arasında yeşil türlü ot biter.

Gülşen Kutlu seslendirdi Kırıkkale yöresinden Ekrem Çelebi'den alınan türkü. Hüseyin Turan'la İstanbul'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Nuri Halil Poyraz'dan almış. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden, rastlığı benden. Eda gözlü küçük yârim, ayrılamam ben senden.

türkü akşamında yöremiz bu kez Kırşehir. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türküyü Emel Taşçıoğlu notaya almış. Kubat seslendirecek. Kesik çayır biçilir mi, soğuk sular içilir mi? Bana yardan geçti derler, seven yardan geçilir mi?

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Konya yöresinden bir türküyle veda edeceğiz size. Muzaffer Sarı Sözen yöre ekibinden almış Bediye Akartürk'ün seslendireceği türkü. Bu akşamlık veda ederken biz yarın akşam yeniden mikrofon başında olmayı ümit ediyoruz. Sizi de bekliyoruz türkü akşamına. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Erdem Aktari teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Dünya iki kapılı bir handır. Menzile ne vakit varırsınız bilinmez. Yürüdükçe anlarsınız hayatın uzun ve ince bir yol olduğunu. Kah ağlayıp kah gülersiniz bu yolda. Kimi zaman düşersiniz ama yürümeye devam edersiniz. Çünkü yaşamın özü yürümekte değil, menzile varabilmekte. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşıklık geleneğinin usta ismi Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan, diğer bir söyleyişle Söbalan köyünden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun deyişine bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Saadettin Kutlu'dan derlediği Van yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler, bizim eller ne güzel eller.

Sevgili dinleyicilerimiz, yükseklerde, dağların yamaçlarında, yaylalarda laleler, sümbüller, gelin gibi süsler dört bir yanı. Çiçekler, çimenler sanki dile gelir, ses verir. Çiğdem çiçekleri yedi verenlere karışır. Sarı çiçekler elvan elvandır. Koyunlar, kuzular soğuk su başlarına toplanırlar. Buz gibi yayla sularından içerler. Çan sesleri duyulur yaylalarda, dağların yamaçlarında. Çobanların kaval sesleri yaylaların sert esen rüzgarlarıyla birleşir, kulağınızda bir uğultu olur. Tabiatın sesi bağlamanın teli olur, yüreklere dolar. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendin mi yaylalar? Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendin mi yaylalar? Sivas Divriği Çamşıhlı Aşık İsmail'inlerden alınan Çamşıhlı Ağzı Uzun Hava'yla Semra Algül Oflas mikrofona geliyor. Uzun Hava'ya bağlamayla Sadi Pirkoca, kavalla Fatih Koçer yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere denir. Halk arasında çoğu kadın olan şairlerin de mahlas kullanmadan söylediği ağıt türünden şiirlere deyiş de dendiği görülmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Sivaslı Ozan, Muhlis Akarsu'nun deyişini Selma Geçer seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Hele bir de sevdiğin sözünden dönerse, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez.

Dile düşmekle cabası. Üzülürsün, kırılırsın, gençlik dersin ama boşuna. Çare mi? O da yok. Elden bir şey gelmeyince sazı eline alır söylersin derdini gönüllerim. Kandilli yazmayı...

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Yıldıray Çınar, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı, müziğe çocuk denecek yaşta bağlama çalarak başladı. Saz çalmanın yanı sıra bağlama yapımını da öğrendi. Samsun Folklor Derneği'nde müzik çalışmalarına devam eden Yıldıray Çınar, 1962 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başladı. Başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla temsil etti. Radyo ve televizyon programlarından başka konserler verdi, kasetler, plaklar doldurdu. Sinema filmleri yaptı. 12 kez altın plak ödülü alan Yıldıray Çınar'ı, dönem arkadaşı ve hemşerisi, Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizağ şöyle anlatıyor. Yıldıray Çınar'la 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen bir tarihte Samsunlu sanatçılar olarak rahmetli Atilla İçli'nin hazırladığı televizyon programında bir araya geldik. Yine bir başka konser programında beni arayarak kendisine eşlik etmemi istemişti.

Çalışmalar sırasında da bana bir anısını anlattı. Kendisi İzmir fuarında bir konser sırasında sahne dekoru olarak köy mizanseni tasarlamış. Birkaç keçiyi de sahneye koydurmuş. Kendisine açış yapan rahmetli Talip Özkan'ın tezeneyi tutan elini keçilerden biri yalamaya başlayınca Talip Özkan dayanamamış Yıldıray Çınar'a "Ya keçi ya ben" demiş. Yıldıray Çınar buna çok gülmüş. Hastalandığı dönemde Ankara'da kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Sevgili radyo dinleyenlerim, Üstad Yıldıray Çınar, TRT repertuarına derleyici olarak birçok türkü kazandırdı. Bunlardan bazıları, "Tükenmek bilmiyor kara günlerim, sana nasihatim var, bu dünyada muradıma erdim" diyen, "Geldi geçti benim ömrüm" gibi. Ankara Radyosu ses sanatçısı Yıldıray Çınar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve onunla özdeşleşmiş yöresinin türküsüne kulak veriyoruz. "Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri, hiç aklımdan çıkmıyor o yarın" dediklerim. Muzaffer Sarı Söze'nin Samsun Yöre ekibinden derlediği türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sevdanın yöresi yoktur. Yüreğin attığı her yer sevdanın memleketidir. Gönül sevmeye görsün bir kere. Sevdi mi dört taraftan kurşun da atılsa nafile. Yürek yandı mı yanar. Hem de ne yanar. Iğkinin dört tarafı bahçalar. Yar oturmuş pencerede defçalar. Bohçalar havar yarim bohçalar. Hovardalar kendi kendin parçalar. Nida Tüfekçi'nin İzzet Yetiş'ten derlediği Elazığ türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet havaları daha ziyade Ege bölgesinde teke yöresi denilen bir alanda söylenen uzun hava türleridir. Zaman zaman gurbet olarak da adlandırılan bu uzun havaların kendine özgü tavır, icra ve üslup özelliği vardır. Ali Bey'im taş başında oturur, keklik yavruların suya götürür. Salih Urhan'dan alınan Burdur yöresinden gurbet havasına bağlı olarak İsmet Akyol'un Mansur Kaymak'tan derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Ardıç arasında biten naneler, doğurursa kız doğursun analar. Gurbet havasına kabak kemane ile Uğur Önür yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, dört bir yanını köprülerin, pamuk tarlalarının çevrelediği Adana yöresinde sevdanın ateşi, Çukurova'nın kavurucu sıcağı gibidir. Yürek derinden yanar alev alev. Öyle ki beti benzi soldurur. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin köpüren buz gibi suları dahi o yüreğin yangın.

söndüremez. Adana Köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana türküsüyle Hasan Özel mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bağlama sanatçılarımız Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Hasan Hüseyin Genç'in birlikte çalacağı birbirine bağlı iki oyun havası var. İlk oyun havamız Ahmet Yamacı'nın yöre ekibinden derlediği Burdur yöresinden Avşar Zeybeği. İkinci oyun havamız ise Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara Divanı. Bu iki oyun havasına bağlı olaraksa Hasan Hüseyin Genç'in bağlamayla çalacağı Talip Özkan'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden Topal oyun havasını dinleyeceksiniz. Bağlama takımımız sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül kimi severse güzel odur derler. Sevdiğinin saçı, gözü, kaşı, dudağı, güzelliği insana hoş gelir. Başkası gözüne görünmez insanın. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Bozkır'ın tezenesi Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan türküyle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, kimi zaman sevdiğinden ayrı düşer insan. Kadir kıymet bilmezin elinde kalır. Güle saplanan diken misali dert olur insana sevdiğinden ayrılmak. Yalan dünya deriz ama ne çare. Yürü yalan dünya, senden usandım. Goncaydım dalında, har ettin beni. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ali Demirhan seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara Türküsü'yle veda ediyoruz. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız, bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetim Can İbrahim Attı, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Yine Perşembe gününde canlı olarak sunduğumuz Türkevi programında sizlerleyiz. Ben Elvan Sevim, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Bir saat boyunca hepinize yine değişik değişik yörelerden türküler seçtik ve sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bir saat boyunca sizlere bu türküleri seslendirirken bana bu bir saatte yol arkadaşlığı yapacak bütün dostlarımı, arkadaşlarımı sizlere hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Nurat Soydan, Tonmasterimiz Birsen Acar, Teknik Yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, Grup Şefi Meyde Yaşar Taner. Fakat bugün Yaşar Taner bizlerle olamadığı için sevgili Zafer Taş'tan bugün bize eşlik edecek, grup şefliğimizi yapacak. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bağlamada sevgili Güray Hafiftaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Nejat Özgür, bas gitarda sevgili Emrah Günaydın, gitarda sevgili Ercan Coşkun kardeşim, ritim sazda Özcan Gök ve Nazif Güvenir. Nazif Güvenir de bugün olmadığı için sevgili dostlarım Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik edecekler. Bugün neden biraz eksildik onu hemen size söyleyeyim. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü kaybettik. Sevgili Yusuf Sorgun abimizi müzik camiamız çok yakinen tanır. Hepsi saygı duyar. Çok sevgiyle yaklaşırdı hepimize. Sevgimiz, saygımız sonsuz. Rahmet diliyoruz. Tabii ki arkadaşlarımızın bazıları bizlerin yerine cenazede kendisini eşlik etmeye gittiler, ailesine. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarımız, bana bugün ilk türküde Tokat yöresinden çok güzel bir türküde eşlik ettiler. Düşünün halını darda kalanın dedik. Ayhan Çubuğa ait çok güzel bir eserdi. Bugün de size merhabayı bu güzel türküyle yaptık. İkinci türkümüz Sivas Şarkışla'dan. Yine güzel Talibi Coşkun'a ait güzel bir eser. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşım Güray Hafiftaş Türkiye başladı bile. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sevdada ne kadar biraz evvel belki seni bana yazar yaradan derken Talibi Coşkun. Şimdi Neşet Ertaş da öyle bir söz yazmış ki diyor ki küstürdüm gönlümü, gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Evet sevgili Güray Hafiftaş.

Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Sevgili dostlar, tabii ki ben bu türküleri okurken sevgili büyüklerimden bazıları bana bir yandan mesaj da atıyorlar, ben görüyorum. Sevgili büyüğüm Ali Demirhan bana çok güzel bir mesaj atmış. Güraycığım, sana da çok selam var. Bütün ekip arkadaşlarımıza çok selam var. Tabii büyüklerimizin bizi takdir etmesi o kadar güzel bir şey ki bizi daha da tabii ki mutlu ediyor. Onur oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlarımız, biz sanatçılarda ölüm bir başlangıç aslında. Tabii ki türkülerin anonim olma şekli de böyle bir şey. İşte belirli bir zamandan geçmesi gerekiyor ve anonim oluyor. Ve biz de bunları bazen böyle hani yitirdiğimiz büyüklerimizi sizlere anons ederken aslında böyle büyük bir saygıyla, büyük bir sevgiyle, iyi ki de bize bu güzel eserleri bırakıp gitmişler diye dua edeyi de okuyoruz. Bizim için bir üzüntü değil, bir sevinç. Çünkü onların bıraktıkları bütün mirası size aktarıyoruz. Bu bize büyük bir gurur veriyor. O yüzden şimdi bugün sevgili büyüğümüz Turan Engin'in ölüm yıldönümü. Ve onun da çok güzel okuduğu ve bizlere armağan ettiği, bizim de ondan geçtiğimiz iki tane eseri ben size okumak istiyorum. Önce Kahramanmaraş'tan Şahturna'dan alınan çok güzel bir uzun hava. Deli gönül bizim ele gidersen, selam söylerler bana küsmesin. Yol ırak viran bağa varırsan, gülü solmuş dallar bana küsmesin diyeceğiz. Ve bu uzun havada önce Güray Hafiftaş bana bir açış yapacak. İkinci de sevgili Zafer Taş'tan sevgili Güray Hafiftaş'a eşlik edecek.

bu eserde sunmak istiyorum. Çünkü Aşık Daimi kaynak kişisi Yavuz Top hem derlemiş hem de notaya almış. Bunu derleyen ve okuyan, yani derlemede ikinci kişi Turan Engin ve bize öğreten de Turan Engin'di. Üçünün de ruhu şad olsun. Büyük bir gururla biz de okuyoruz. İnşallah bu güzel kültüre güzel hizmet edebiliyoruzdur diyorum. Şimdi yine güzel bir eser size takdim etmek istiyorum. Selahattin Çelik Ses'ten alınan çok güzel bir eser. Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Okuması çok zevkli eserlerden bir tanesi. Gurbetten tabii ki aileye duyulan, hem sevgiliye hem anneye babaya duyulan özlemi çok güzel yazmış ve müziklemiş. Ben de çok isteyerek okudum. Sevgili arkadaşlarımla birlikte şu anda size güzel bir Bitlis türküsü hazırladık. Şimdi böyle bu eserin bende bir anısı var. Ben 13 yaşında çok isteyerek radyoya ön dinleme sınavlarına girdim. Tabii ki yaşım 13. Annem getirdi. Çok ısrarla geldiğim için İstanbul Radyosu'na girdim. Karşımda Arif Sağ. Ben 13 yaşındayım. Kocaman dev gibi bir adam. 2 metre çalıyor. Ve dedi ki ne okuyacaksın bakayım. Sen dedi bu küçücük yaşta ne getirdin dedi. Bilmiyorum dedim. Siz seçin ben okuyayım. O kadar kendime güveniyorum ki. Hocam da dedi ki sen Bitlis'te Beş Minare'yi biliyor musun dedi. Ben de biliyorum dedim hocam çok büyük bir gururla. Karşısında okudum. Kalktı beni öptü dedi ki sen ileride iyi bir sanatçı olacaksın. Radyoda girebilirsin mutlaka. Ama yaşın çok küçük dedi. Dışarı çıktı beni anneme teslim etti. Dedi ki ders aldırın ve konservatuara gönderin mutlaka dedi. Ben hem ders aldım hem konservatuara gittim. Hem de halk oyunları 7 yıl oynadım. Sevgili Zafer Taş'tan. Bu işi çok ustalıkla yapıyor çünkü karşısında sana hava atmak gibi olmasın. Ama iyi hazırlandık tabii ki o dönemde. Ben de şimdi geldim yıllar sonra bir kez daha okuyacağım. Bu ikinci okuyuşumdur belki. Bitlis'te Beş Minare, yüreğim dolu yare, isterem...

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, çok güzel bir arada solo yaptı Zafer Taş'tan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hemen değişik bir ile geçiyoruz, Uşak'a gidiyoruz. Ve Selçuk Erim'den alınan, Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser sunacağım sizlere.

tabii ki burada zannediyorum solo'da Nejat Özgür var. Yok mu? Benim içimden öyle geldi demek ki. Evet, güzel bir eser okuyacağım. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarim size varacağım, evde de yalınız mısın diyeceğiz. Evet.

0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Ankara türküsü ile sizlere bir türkü sunacağız da. Kaynak Bahri İlhan, şefim. Burada soloyu Nejat yapacak mı şu anda?
1: Hayır.
0: Gene mi hayır? Tamam. Nejat'ın solosunu bekleyeceğim o zaman. Peki, entaresi mormuş, yar sevmesi zormuş diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek, evet sevgili dinleyicilerimiz, Nejat'ın solosu gelmiş bulunmakta. Sevgili Nejat Özgür bize güzel bir Trakya türküsünde Süleyman Çakal'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in hem derlediği hem de notaya aldığı bir eserde eşlik edecek. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ediyorum. Tabii ikinci bölümde dikkatimden kaçmadı sevgili Burhan Elmas da bize eşlik etti sazıyla. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli müzisyenler. Hepsinin kıymetini bilelim. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün bizim kaydımıza alan, bu seslerimizi size ileten sevgili Birsel Acar da içeriden bütün emeğiyle bu kaydın size çok güzel ulaşmasını sağlıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, şimdi Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan sevgili arkadaşımız Rüstem Avcı'nın hem notayı aldı hem de derlediği, bizim de ondan dinleyerek öğrendiğimiz güzel bir eser takdim edeceğiz sizlere. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Dilerim bizim buradaki bu neşemiz sizlere de geçmiştir. Bu neşeye hiç son vermek istemiyorum ve Tekirdağ'dan hemen güzel bir türküyle devam etmek istiyorum. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence diyeceğiz. Ama sevgili dostlarımız hemen yayında bize, bana daha doğrusu bu bir saatlik programda yol arkadaşı olan bütün arkadaşlarımı sizlere tekrar takdim ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Yapımcımız Nurat Soy'dan, tonmasterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefimiz Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik ettiler. Ben İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Elvan Sevim. Tekrar sizlerle buluşana kadar hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Evet.

TRT Türkü radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe dere. Konudan bahisle sözlerinde dere ifadesinin geçtiği türküler dinleteceğim sizlere. Konuya girmeden önce Şanlıurfalı sanatçı Cemil Cankat'tan alınan "Bu dere derin dere, etrafı serin dere" sözleriyle başlayan türküyü Hayal Hastan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, dere sözcüğü Farsça dare, darre kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Özgün anlamı vadi iki dağ arasındaki geçittir. Bu sözcüğün kökü dar kelimesine dayanmaktadır. Avesta dilinde darena, vadi, yar biçimiyle de örtüşmektedir. Türkçe'ye özellikle Anadolu'ya yerleşen Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Arapça-Farsça kültürel etkileşimde pek iç içe girmiştir diyebiliriz. Türkçe yer adlarında dere genellikle içinden su akan veya akmayan vadi, yar, çukur, yer anlamında kullanılır. Kelimenin akarsu anlamı ise türevsel bir anlam gelişimidir. Nitekim Ahmet Vefik Paşa'nın 1876 tarihli Lehçe-i Osmani sözlüğünde dereden tepeden söyleşmek ve bin dereden su getirmek gibi deyimler bu kelimenin nedenli derin bir yer tuttuğunu gözler önüne serer. Şimdi bir türkü arası verelim ve Muzaffer Sarı Söze'nin Sinoplu kaynak kişi Mustafa Önen'den derlediği Tabaklı'nın deresi, Boyabat yolu neresi sözleriyle başlayan türküyü Hediye Hüseyin'den dinleyelim.

Türk kozmolojisinde suyun kutsallığı, makro ve mikrokozmosun suyla başlayıp suyla sona ermesi inancına dayanır. Yaratılış destanlarında su, her şeyden önce gelen ve varlığını her yere yayan temel ilke olarak kurgulanmıştır. Dede Korkut kitabında Kazan Han, suya hitaben su Hakk'ın didarını görmüştür. Ben bu suyla haberleşeyim demiştir. Bu ifade insanın ruhuyla su arasındaki derin bağı açıkça ortaya koyar. İstanbul'da hidrografik unsurlar arasında derenin en çok kullanılan sokak adı unvanını taşıması ilgi çekicidir. Bu durum Türk kültüründe isimlendirmede de derenin nedenini belirleyici bir unsur olduğunu göstermektedir. Efendim şimdi Emin Yağcı'dan alınan Derenin Kıyıları sözleriyle başlayan türküyü İbrahim Can'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki köy ve yerleşim adları incelendiğinde dere kelimesinin coğrafi yer adı olarak ne denli yaygın kullanıldığını görürüz. Dere ağzı, dere başı, değirmen dere, eğri dere, kol dere gibi isimler bir köyün veya mahallenin dereyle olan köklü ilişkisini adeta kağıda döker. Çankırı köy adlarının %49.6'sının doğal unsurlardan türediği, bunlar arasında su ve bitki isimlerinin başı çektiği tespit edilmiştir. Ankara ve çevresinde de dere kökünden türeyen yer adları Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecinin dilsel izlerini taşır. Şimdi Ahmet Yamacı'nın Sabri Çörek'ten derlediği, Orta Anadolu adına kayıtlı "Şu dereler şu düzler" sözleriyle başlayan ve "Bom bili bili bom" terennümüyle bilinen türküyü Işık Başel'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Türkiye'de isminde dere ifadesi bulunan 600 kadar köyün varlığından söz edilir. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Adıyaman'da Erikdere, yine aynı vilayette Esendere, Narlıdere, Akdere, Bağdere, Çamdere, Boyundere, Afyonkarahisar'da Taşlıdere, Eldere, Aşağı Kurudere, Topdere, Yukarı Kurudere, Akçadere, Değirmendere, Deresinek, Deveresi, Amasya'da Arpadere, Damladere, Damudere, Değirmendere, Gökdere, Yeşildere, Derealan, Derebaşalan, Arpaderesi, Dereli, Yenidere, Burmadere, İkizdere. İkizdere Ardahan'ın. Keza Ardahan'da Dereyolu, Çakıldere, Çalıdere, Aşağı Aydere, Dilekdere, Yukarı Aydere.

Dere, ince dere, ardıç dere. Yine Ardahan'dan örnekler veriyoruz. Derin dere, taşlı dere, çatal dere, derin dere yine bir daha varmış Posof'ta. İnce dere, kenar dere, Artvin'e geldik, derecik, dere üstü, yol dere, akdere gibi isimlerin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi sözü ara verip bir türkü dinleyelim. Ahmet Sezgin'in Konya Bozkırlı kaynak kişi Ali Sandal'dan derlediği "Dere boyu düz olur, güzellerde naz olur" sözleriyle başlayan türküyü Kubilay Dökme Taş'tan dinliyoruz.

adresi bulunan köyden söz etmiştik. Şimdi yine bazı köy adlarını ifade edelim. Artvin'le devam edelim. Artvin, Dereçi, Gümüşdere, Kurudere, Yanıkdere, İndere, Aşağı Dere Dibi. Ağrı'ya geldik şimdi. Yanıkdere ve İndere de Ağrı'nın. Baldere, Dönerdere, Derecik, Dereköy, Topderesi. Bartın'a geldik. Sarı Deresi, Dereli, Keçi Deresi, İbrahim Deresi, Asma Dere, Batman'a geldik. Dere içi yine Batman'dan, Büyükdere, Uzundere, Kolludere, Altıdere, Bayburt'tan Suludere, Güvercindere, Göldere, Güneydere, Çallıdere ya da Çalıdere, Bahçedere, Bolu'dan, Kayalıdere, Göynük Bolu, Karanlıkdere, Dereceören, Değirmen Deresi, Tekkedere ve Beyderesi. Efendim şimdi bir türkü daha dinleyelim. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Kastamonulu Şadiye Yılmaz'dan derlediği. İndim dere beklerim sözleriyle başlayan türküyü koromuzdan dinliyoruz.

El dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Bu programda dere kültüründen söz ettik ve sözlerinde dere ifadesi geçen türküler dinlettik. Ancak programın da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimle

Bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza bir türküyle merhaba demiş olduk. Ve bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Denizlili aşığımız Ozan Nihat Sönmez'le birlikteyiz. Ve onun okuyacağı o güzel eserleri tüm dostlarımıza armağan ediyoruz efendim.

kaya da düştü, tutamadım kolunu. Uzak gitti, bulamadım yolunu. Kadir Mevlam kısmet etmiş ölümü. Kanlı çaylar, nereye koydun ümümü?

0: Az iken kanlı çaylar çağladı, gelin ümmüm saçın kimler bağladı? Gökte melek, yerde insan ağladı, kanlı çaylar nere koydum ümmümü?
1: Ozan Nihat'a teşekkür ediyoruz bu güzel eserden dolayı. Ve bir türkü de ben armağan etmek istiyorum sevgili dostlar. Aşık severlerimize armağan olsun efendim. Daha sonra yine Nihat Sönmez Ozan'ımızla devam edeceğiz.

Ne bakarsın urum kızı kuleden, at kendini kurtar beni beladan. Seni güzel, beni çirkin kul eden, o Tanrı'nın kulu.

Eser eser seher yeli kesilmez, güzellerin kem sözüne küsülmez, güzel sevmeyinen yiğit asılmaz.

Sevgili dostlar, programımız benim okuyacağım bir türküyle devam ediyor. Ve okuyacağım bu türküyü yurt içinde ve yurt dışında kimler bizi nerede dinliyorsa tüm dostlarımıza armağan ediyorum efendim.

Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ozan Nihat'a teşekkür ediyoruz ve çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle o güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucumuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri'nin ruhu dinlendiren o kadim iklimine hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgileri başlıyor. Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsünü Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Mehmet Şaban Ataman'a ait Erzurum türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünle sardılar beni.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle Dilek Karadağ sizlerle. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Nida Tüfekçi'nin derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Yine Perşembe gününde canlı olarak sunduğumuz Türkevi programında sizlerleyiz. Ben Elvan Sevim, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Bir saat boyunca hepinize yine değişik değişik yörelerden türküler seçtik ve sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bir saat boyunca sizlere bu türküleri seslendirirken bana bu bir saatte yol arkadaşlığı yapacak bütün dostlarımı, arkadaşlarımı sizlere hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Nurat Soydan, tonmasterimiz Birsen Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefi Meyde Yaşar Taner. Fakat bugün Yaşar Taner bizlerle olamadığı için sevgili Zafer Taş'tan bugün bize eşlik edecek, grup şefliğimizi yapacak. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bağlamada sevgili Güray Hafiftaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Nejat Özgür, bas gitarda sevgili Emrah Günaydın, gitarda sevgili Ercan Coşkun kardeşim, ritim sazda Özcan Gök ve Nazif Güvenir. Nazif Güvenir de bugün olmadığı için sevgili dostlarımız Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik edecekler. Bugün neden biraz eksildik onu hemen size söyleyeyim. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü kaybettik. Sevgili Yusuf Sorgun abimizi müzik camiamız çok yakinen tanır. Hepsi saygı duyar. Çok sevgiyle yaklaşırdı hepimize. Sevgimiz, saygımız sonsuz. Rahmet diliyoruz. Tabii ki arkadaşlarımızın bazıları bizlerin yerine cenazede kendisine eşlik etmeye gittiler, ailesine. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarımız, bana bugün ilk türküde Tokat yöresinden çok güzel bir türküde eşlik ettiler. Düşünün halını darda kalanın dedik. Ayhan Çubuğa ait çok güzel bir eserdi. Bugün de size merhabayı bu güzel türküyle yaptık. İkinci türkümüz Sivas Şarkışla'dan. Yine güzel Talibi Coşkun'a ait güzel bir eser. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşım Güray Hafiftaş Türkiye başladı bile. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sevdada ne kadar biraz evvel belki seni bana yazar yaradan derken Talibi Coşkun. Şimdi Neşet Ertaş da öyle bir söz yazmış ki diyor ki küstürdüm gönlümü, gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Evet sevgili Güray Hafiftaş.

Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Sevgili dostlar, tabii ki ben bu türküleri okurken sevgili büyüklerimden bazıları bana bir yandan mesaj da atıyorlar, ben görüyorum. Sevgili büyüğüm Ali Demirhan bana çok güzel bir mesaj atmış. Güraycığım, sana da çok selam var. Bütün ekip arkadaşlarımıza çok selamı var. Tabii büyüklerimizin bizi takdir etmesi o kadar güzel bir şey ki bizi daha da tabii ki mutlu ediyor. Onur oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlarımız, biz sanatçılarda ölüm bir başlangıç aslında. Tabii ki türkülerin anonim olma şekli de böyle bir şey. İşte belirli bir zamandan geçmesi gerekiyor ve anonim oluyor. Ve biz de bunları bazen böyle hani yitirdiğimiz büyüklerimizi sizlere anons ederken aslında böyle büyük bir saygıyla, büyük bir sevgiyle, iyi ki de bize bu güzel eserleri bırakıp gitmişler diye dua ede de okuyoruz. Bizim için bir üzüntü değil, bir sevinç. Çünkü onların bıraktıkları bütün mirası size aktarıyoruz. Bu bize büyük bir gurur veriyor. O yüzden şimdi bugün sevgili büyüğümüz Turan Engin'in ölüm yıldönümü. Ve onun da çok güzel okuduğu ve bizlere armağan ettiği, bizim de ondan geçtiğimiz iki tane eseri ben size okumak istiyorum. Önce Kahramanmaraş'tan Şahturna'dan alınan çok güzel bir uzun hava.

Deli gönül bizim ele gidersen, selam söylerler bana küsmesin. Yol ırak viran bağa varırsan, gülü solmuş dallar bana küsmesin diyeceğiz. Ve bu uzun havada önce Güray Hafiftaş bana bir açış yapacak. İkinci de sevgili Zafer Taş'tan sevgili Güray Hafiftaş'ı eşlik edecek.

Evet sevgili dostlar, o kadar güzel bir eser ki ben okurken böyle türküleri de okuyabiliyor olmanın mutluluğunu yaşadım. Sizlerle de şunu da hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü bu çok değerli bir eser. Erzincan yöresine ait. O kadar güzel bir üçleme var ki burada. Ben bunu okurken hemen bu üçlemenin hepsini size mutlaka bu eserde sunmak istiyorum. Çünkü aşık daimi kaynak kişisi Yavuz Top hem derlemiş hem de notaya almış. Bunu derleyen ve okuyan, yani derlemede ikinci kişi Turan Engin ve bize öğreten de Turan Engin'di. Üçünün de ruhu şad olsun. Büyük bir gururla biz de okuyoruz. İnşallah bu güzel kültüre güzel hizmet edebiliyoruzdur diyorum. Şimdi yine güzel

bu güzel kültüre güzel hizmet edebiliyoruzdur diyorum. Şimdi yine güzel bir eser size takdim etmek istiyorum. Selahattin Çelikses'ten alınan çok güzel bir eser. Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Okuması çok zevkli eserlerden bir tanesi. Gurbetten tabii ki aileye duyulan, hem sevgiliye hem anneye babaya duyulan özlemi çok güzel yazmış ve müziklemiş. Ben de çok isteyerek okudum. Sevgili arkadaşlarımla birlikte şu anda size güzel bir Bitlis türküsü hazırladık. Şimdi böyle bu eserin bende bir anısı var. Ben 13 yaşında çok isteyerek radyoya ön dinleme sınavlarına girdim. Tabii ki yaşım 13. Annem getirdi. Çok ısrarla geldiğim için İstanbul Radyosu'na girdim. Karşımda Arif Sağ. Ben 13 yaşındayım. Kocaman dev gibi bir adam, 2 metre çalıyor ve dedi ki, ne okuyacaksın bakayım sen, dedi, bu küçücük yaşta ne getirdin, dedi. Bilmiyorum, dedim, siz seçin, ben okuyayım. O kadar kendime güveniyorum ki. Hocam da dedi ki, sen Bitlis'te Beş Minare'yi biliyor musun, dedi. Ben de biliyorum, dedim, hocam, çok büyük bir gururla karşısında okudum. Kalktı, beni öptü, dedi ki, sen ileride iyi bir sanatçı olacaksın, radyoda girebilirsin mutlaka, ama yaşın çok küçük, dedi. Dışarı çıktı, beni anneme teslim etti, dedi ki, ders aldırın ve konservatuara gönderin mutlaka, dedi. Ben hem ders aldım, hem konservatuara gittim, hem de halk oyunları 7 yıl oynadım. Sevgili Zafer Taş'tan. Bu işi çok ustalıkla yapıyor, çünkü karşısında sana hava atmak gibi olmasın. Ama iyi hazırlandık tabii ki o dönemde. Ben de şimdi geldim, yıllar sonra bir kez daha okuyacağım. Bu ikinci okuyuşumdur belki. Bitlis'te Beş Minare, yüreğim dolu yare, isterem yanan gelen, cebimde yok beş pare diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, çok güzel bir arada solo yaptı Zafer Taş'tan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hemen değişik bir ile geçiyoruz, Uşak'a gidiyoruz. Ve Selçuk Erim'den alınan, Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser sunacağım sizlere. Tabii ki burada zannediyorum solo'da Nejat Özgür var. Yok mu? Benim içimden öyle geldi demek ki. Evet, güzel bir eser okuyacağım. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarim size varacağım, evde de yalınız mısın diyeceğiz. Evet.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Ankara türküsü ile sizlere bir türkü sunacağız da. Kaynak Bahri İlhan, şefim. Burada soloyu Nejat yapacak mı şu anda? Gene mi hayır? Tamam. Nejat'ın solosunu bekleyeceğim o zaman. Peki, entaresi mormuş, yar sevmesi zormuş diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek, evet sevgili dinleyicilerimiz, Nejat'ın solosu gelmiş bulunmakta. Sevgili Nejat Özgür bize güzel bir Trakya türküsünde Süleyman Çakal'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in hem derlediği hem de notaya aldığı bir eserde eşlik edecek. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ediyorum. Tabii ikinci bölümde dikkatimden kaçmadı sevgili Burhan Elmas da bize eşlik etti sazıyla. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli müzisyenler. Hepsinin kıymetini bilelim. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün bizim kaydımıza alan bu seslerimizi size ileten sevgili Birsel Acar da içeriden bütün emeğiyle bu kaydın size çok güzel ulaşmasını sağlıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, şimdi Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan sevgili arkadaşımız Rüstem Avcı'nın hem notaya aldığı hem de derlediği, bizim de ondan dinleyerek öğrendiğimiz güzel bir eser takdim edeceğiz sizlere. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Dilerim bizim buradaki bu neşemiz sizlere de geçmiştir. Bu neşeye hiç son vermek istemiyorum ve Tekirdağ'dan hemen güzel bir türküyle devam etmek istiyorum. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence diyeceğiz. Ama sevgili dostlarımız hemen yayında bize, bana daha doğrusu bu bir saatlik programda yol arkadaşı olan bütün arkadaşlarımı sizlere tekrar takdim ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Yapımcımız Nurat Soy'dan, tonmasterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefimiz Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik ettiler. Ben İstanbul Radyosu ses sanatçısı, Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim. Tekrar sizlerle buluşana kadar hepinize alasmaladık diyoruz. Evet.

0: benim türküm.
1: Sizi şu an Trabzon'un 500'ünden dinlemekteyim. Size bütün ailem için Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorum. Cemil Faiz ve ailesi.